Sizde kendi irademle bırakamıyorum. Profesyonel destek almak istiyorum. Sigarayı bırakmakta geç bile kaldım. Eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız 171 sigara bırakma hattını arayıp randevunuzu alıp Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik önemli bir söyleşi gerçekleştirildi. Hayvancılık için bir fırsat Anadolu mandası yetiştiriciliği başlıklı etkinlik ve tel hayvan sağlığı ürünleri damızlık ve besi çiftliğinde gerçekleştirildi. Üreticiler ve vatandaşların katılım sağladığı programda Anadolu mandası yetiştiriciliğinin hayvancılık sektöründeki yeri ve sunduğu fırsatlar ele alındı. Söyleşide Kahta Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümünden öğretim üyesi Doktor Oğuz Ayar, Anadolu mandası yetiştiriciliğinin ekonomik değeri, yetiştiricilik yöntemleri, verimlilik özellikleri ve bölgesel kalkınmaya sağlayabileceği katkılar hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi. Anadolu mandasının süt ve et üretimindeki önemine dikkat çeken Ayar, bu alandaki üretimin artırılmasının hem hayvancılık sektörüne hem de kırsal ekonomiye önemli katkılar sunabileceğini ifade etti. Program boyunca katılımcıların sorularını da yanıtlayan Ayar, konuya ilişkin güncel bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır

0: metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Unutmayın, gereksiz antibiyotik kullanımı bağışıklık sisteminize zarar veriyor. Gereksiz antibiyotik kullanımının karaciğer fonksiyonlarını bozduğunu, alerjiyi tetiklediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını biliyor musunuz? Antibiyotikler yalnızca bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkilidir. Nezle, soğuk algınlığı, grip gibi enfeksiyonlar virüsler ile oluşur. Antibiyotikler virüslere etkisizdir. Antibiyotikler ateş düşürücü değildir. Gereksiz yere kullanılan antibiyotikler vücudunuzda var olan faydalı bakterileri yok eder. Antibiyotikleri sadece doktorunuzun reçete ettiği durumlarda uygun dozda, uygun şekilde ve yeterli sürede kullanınız. Uygun olmayan durumda kullanılan antibiyotikler hem size hem çevrenize zarar verir. Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilmemekte, enfeksiyonlara karşı direnç gelişmekte, bu da toplumsal direncin gelişmesine neden olmakta ve belki de hasta kaybedilmektedir.
2: Antibiyotik ağrı kesici ateş düşürücü değildir. Her boğaz ağrısında ve öksürükte kullanılmaz. Antibiyotiğin gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verir. Lütfen sağlığınızı riske atmayın.
3: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın veya talep etmeyin.

Erzurum Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı uygun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Merhaba, adım Duygu. 21 yaşındayım. Yerel bir tekstil atölyesinde asgari ücretle çalışıyorum. Ailemle birlikte kaldığım için ekonomik sıkıntı çekmiyorum aslında. Ancak mutlu değilim. Çünkü hayalimdeki iş bu değildi. Ben Merve'ninki gibi bir iş hayal ediyordum. Merve lisede sınıf arkadaşımdı. Şimdi o burada mühendis olarak çalışıyor. O gerçek bir arkadaş. Yarım kalan okul hayatıma onun sayesinde yeniden başladım. Gündüzleri burada çalışıyor, akşamları açık liseye gidiyorum. 2 ay sonra da lise eğitimimi tamamlamış olacağım. Ve tabii ki üniversiteye de gideceğim. Ertelediğim hayallere geç de olsa mutlaka ulaşacağım.
0: Geç kalmış sayılmazsınız. İsterseniz başarabilirsiniz. Adieu FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Başım gene duman bugün, gözüm yaşı umman bugün. Gene kaldım sabahlara, ah uykular haramdır bugün. Uykular haramdır bugün.

Kamu spotu. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuz gülümsemeye gülümsemeyle yanıt vermiyorsa ya da sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa, konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyorsa, 1-2 saniyeden daha uzun süre göz kontağı kuramıyorsa, başkalarının dikkatini bir oyuncağa işaret ederek çekmeye çalışmıyorsa, nesneleri size getirip herhangi bir şey göstermiyorsa, bir oyuncağa işaret ettiğinizde çocuğunuz dönüp ona bakmıyorsa, sizin baktığınız şeylere çocuğunuz da dönüp bakmıyorsa, ismiyle çağrıldığında bakmıyorsa, davranış ve eylemlerinizi taklit etmiyorsa, çocuğunuz hiç hayali oyun oynamıyorsa, başka çocuklara ilgi göstermiyorsa, bir yaş üstünde 5 kelimeden fazlasını çıkaramıyorsa, mutlaka çocuk psikiyatristine başvurunuz. Unutmayınız, erken tanıyla yoğun ve sürekli özel eğitim otizmin tek tedavisidir. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz.

Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran ile 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM.
1: Kamu spotu.
2: Su geleceğimiz.
3: Su geleceğimizdir.
4: Su geleceğimiz.
2: Su geleceğimizdir.
5: Su geleceğimizdir.
6: Su geleceğimizdir.
7: Su geleceğimizdir.
8: Su geleceğimizdir.
9: Su geleceğimizdir.
10: Su geleceğimizdir.
11: Su geleceğimizdir.
12: Su geleceğimizdir.
13: Geleceğimizdir.
14: Su geleceğimizdir. Yokken çok değerlidir. Biz en iyisi varken değerini bilelim. Çocuklarımız susuz kalmasın.
15: Suyu bilinçli kullanmakta fayda vardır. Eğer biz bugün bilinçli kullanırsak önümüzdeki nesiller de aynı şekilde bizden örnek alıp onlar da bilinçli kullanırlar.
2: Su, yarınlara bırakacağımız en değerli mirastır. Suyumuza sahip çıkalım.
16: Bir sanatçı, bir baba ve bir yurttaş olarak suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söylüyorum.
17: Çocuklarımıza daha değerli bir miras bırakmak istiyorsak suyu israf etmeden kullanmayı öğrenmeliyiz.
18: Su berekettir, bolluktur. Bir sanatçı ve baba olarak tüm büyüklere sesleniyorum. Çocuklarımıza suyu israf etmemeyi öğretmeliyiz.
19: İş yerlerimizde ve evlerimizde su tüketimine dikkat etmezsek, ilerisi için çocuklarımıza bırakabileceğimiz bu büyük mirasa ihanet etmiş oluruz.
20: Hayatımızı sürdürdüğümüz kaynaklar bir gün gelip tükenebilir. Lütfen dikkat edelim. Su bu kaynakların en değerlerindendir. Dikkatli kullanalım, israf etmeyelim.
21: Unutmayalım ki bizim ihtiyacımız olduğu kadar bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak.
22: Yaşamımızı sürdürebilmemiz suya bağlı. Böylesine önemli ve yaşamsal bir kaynağı tüketmemeliyiz.
23: Suyu çok dikkatli kullanalım, israf etmeyelim. O bozuk musluklarımızı, sızıntıları, hepsini, bu arızaları giderelim. Bir damlası bile çok kıymetli. Lütfen dikkatli kullanalım.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Lösemi erken ve doğru tanı sayesinde tedavi başarısı yüksek bir kanser türüdür. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu kalpleriyle büyük bir mücadele örneği sergileyen yavrularımızı sevgiyle kucaklıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz. Sevgiyle üstesinden geleceğiz. Adıyaman Üniversitesi olarak sevgi dolu.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösen. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Bugünkü programımızda Davudi Karsi'ye yer vereceğiz. Bütün eserlerinin mukaddimesinde kendisini Davud bin Muhammed el-Karsi el-Hanefi şeklinde tanıtan Davudi Karsi, çok yönlü bir Osmanlı alimi ve müderristir. Aslen Karslı olup doğum tarihi bilinmemektedir. Temel medrese eğitimini Kars'ta yaptıktan sonra İstanbul'a giderek tahsilini ve mülazimetini tamamlayan Davudi Karsi, Ruus imtihanında oldukça başarılı olmuştur. Osmanlı ilmiye geleneğine göre Ruus imtihanında başarılı olanlar taşra medreselerinden birine müderris olarak tayin edilirken, o resmi makamlardan uzak kalarak zahidane bir hayat yaşamayı tercih etmiş ve tayine yanaşmamıştır. Tahsilini tamamladıktan sonra Mısır'a giden Davudi Karsi, burada kısa bir süre içinde ilmi ehliyetini çevresine kabul ettirip ders vermeye başlamış ve daha ziyade öğrencilerinin ihtiyacı doğrultusunda eserler telif etmiştir. 1741 yılında İstanbul'a giden Davudi Karsi, bir süre sonra kendisine hayran olduğu ünlü Türk bilgini Birgivi'nin memleketi olan Birgi kasabasına giderek orada yerleşmiş ve Birgi Ulu Camii Medresesi'nde müderrislik yapmıştır. 1746 yılında Kıbrıs'a gitmiş ve bir müddet burada kalarak öğretim ve irşat faaliyetleriyle meşgul olmuş, ayrıca bu sırada bazı eserler kaleme almıştır. Davudi Karsi, Birgi Ulu Camii Medresesi'nde Arap dili ve edebiyatı, tefsir, hadis, kelam, mantık, adab-ül münazara ve ilmi mikat gibi birçok alanda dersler vermiştir. Bir yandan öğrencilerini sağlam bir öğretim metoduyla yetiştirmeye çalışırken, öte yandan adı geçen ilim dallarında Türkçe ve Arapça olarak pek çok eser telif etmiştir. Dünya malına, makam ve mansıbına değer vermeyen Davudi Karsi, ilmi, takvası, sünnete bağlılığıyla talebelerinin ve muhitinin takdirini kazanmıştır. Hayatı boyunca batini fikirler karıştırılmış tasavvufi anlayışla mücadele ederek, bunlara karşı asr-ı saadetin ihsan anlayışını savunduğu gibi, bu görüşlerini bazı eserlerinde de dile getirmiştir. Hayatının son 15 yılını Birgi'de geçiren Davudi Karsi, 1756 yılında bu kasabada vefat etmiştir. İslami ilimlerin çeşitli dallarında kendisinden önce yazılmış, daha ziyade ders kitabı olarak kullanılan pek çok kitaba, özellikle talebelerinin bu kitaplardan istifadesini kolaylaştırmak amacıyla şerh ve haşiyeler yazan Davudi Karsi, tefsir, kıraat, hadis, kelam, mantık, cedel ve münazara, Arap dili ve edebiyatı, ilmi mikat alanlarında pek çok eser vermiştir. Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızda Davudi Karsi'yi tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sem.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerinde

0: nümunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Ebul Abbas en-Nehrizi'den bahsedeceğiz. Matematik ve astronomi alim olan Ebul Abbas en-Nehrizi'nin doğum ve ölüm tarihleri bilinmemekle beraber İran'ın Şiraz yakınındaki Nehriz kasabasında doğmuştur. Zamanımıza ulaşan pek çok eserini Bağdat'ta Halife Mutezid'le El-Muktefi'ye ve Mutezid'in bir vezirine sunmasından ilmi kariyerini Bağdat'ta sürdürdüğü ve hayatının önemli bir kısmını Abbasi Sarayı'nda kümelenen ilim adamlarından biri olarak saray astronomu ve astroloğu görevini yaparak geçirdiği bilinmektedir. Bunun dışında hayatı hakkında başka bilgi bulunmamakla birlikte matematik ve astronomi alanında telif ettiği başarılı eserleri onun adını günümüze kadar taşımıştır. Ebul Abbas en-Nehrizi, Öklit ve Batlamyus'un eserleri üzerine yaptığı çalışmalarla bu eserlerin daha iyi anlaşılmalarını ve yaygınlaşmalarını sağlamıştır. Aynı zamanda 5. postulat üzerine kendisinden sonraki matematikçilerin dikkate alıp kullandığı çalışmalar yapmış ve oran-orantı teorisini içeren hendesi aritmetiği geliştirmiştir. Ayrıca daha önce Habeş el-Hasib tarafından kullanılan tanjant fonksiyonunu küresel trigonometriye yerleştirmiş ve küresel sinüs değerini vermiştir. Onun en önemli çalışması olan Şerh-ı Kitab-ı Öklidis fil Usul adlı kitabı, Öklid'in elementler eserinin Arapça tercümesine yazdığı şerh olup, Fransızca, Almanca ve Rusça'ya tercüme edilmiştir. Nehrizi bu eserinde hem Yunan dönemindeki hem de İslam dünyasındaki çalışmaları, özellikle de tanım, postulat, aksiyom, önerme ve teoremler üzerine yapılan pek çok yorumu dikkate almış, ayrıca metni tahkik ederek ve kendi şahsi yorumlarını da katarak eseri geliştirip zenginleştirmiştir. Bu arada matematik hipotezlerini kanıtlamada kullanılan delillerin fonksiyonunu geliştirdiği gibi sembol harfleri de değiştirmiştir. Nehrizi, Kitab-ı Semt-ül Kıble adını verdiği eserinde kıblenin trigonometrik hesaplarla tayini hakkında küresel trigonometri teoreminin dört türlü uygulanışına dayanan kesin bir yöntem sunmuştur. Kitab-ül Berahin adlı kitabında ise kuyuların derinliğini, nehirlerin genişliğini ve dağların yüksekliğini ölçmeye yarayan alet hakkında detaylı bilgi vermiştir. Astronomi alanında kaleme almış olduğu en önemli eserlerinden biri Kitab-ül Zicil Kebir adlı kitabıdır ki Hint astronomi yöntemine göre hazırladığı bu eserinde Güneş'in dünyaya en yakın olduğu noktanın hareketleriyle ilgili verdiği bilgiler önemine binaen dikkat çekmiştir. Matematik ve astronomi alanında yaptığı çalışmalar ve kazandırdığı bilgilerle otorite kabul edilen Ebul Abbas en-Nehrizi'den sonra gelen Biruni, Ömer Hayyam, Nesevi, İbni Yunus, Nasiruddin Tusi ve Kemalettin Farisi gibi meşhur alimler daima kendisine ve eserlerine atıfta bulunmuş oldukları gibi eserlerinden de büyük ölçüde faydalanmışlardır. Ayrıca eserlerinin tercümeleriyle Batı Avrupa'da da adını duyurmuş olup Anaritius diye tanınmıştır. Örnek şahsiyetlerde Ebul Abbas en-Nehrizi'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüya FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüya FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Efendim, kelimelerin gücünü bilmeden insanı anlamak imkansızdır der Konfüçyüs bir yerde. Kelimelerle düşünürüz, kelimelerle konuşuruz, kelimelerle anlatır, kelimelerle anlaşırız efendim. Kelime bir sihirdir adeta. Eski ya da yeni fark etmez. Eğer onu tanımışsak, öncesini sonrasını öğrenmişsek, yani kelimenin dünyasına girmiş, o dünyayı da dünyamıza sığdırmışsak, artık o bizim olmuştur. Bizden olmuştur. Bizim bir parçamız, bir uzvumuz, yani elimiz, kolumuz, yani dilimiz, ifademiz, yerimiz, yurdumuz, meskenimiz olmuştur. Değerli dostlar, biz insanlar yıllarca çalışır çabalarız. Belki bir, belki birkaç, belki birçok farklı iş yaparız bu arada. Çalıştığımız iş yeri bizim için devlete belli bir oranda prim öder. Ve gün gelir artık çalışmadan maaş alma hakkına sahip oluruz. Peki değerli dostlar, bu hakka, yani çalışmadan devletten maaş alma hakkına ne diyoruz günümüz dilinde? Evet, bildiniz. Emekli olmak. Efendim, bundan 3-5-10 yıl öncesine kadar biz emekli olmaya emekli olmak demezdik. Ne derdik biliyor musunuz? Mütekaid. Evet, mütekaid. Şimdi mütekaid nedir dediğinizi duyar gibiyim. Efendim, eskiden emekli olanlara mütekaid derlerdi. Mütekaid, tekaüt kökünden türemiştir değerli dostlar. Tekaüt de oturma ya da eylemde bulunmama, inzivaya çekilme gibi anlamlar taşıyor. Kaide, zilkade gibi kelimeler de aynı köke mensup. Ve değerli dostlar, kaide de gene aynı anlamın bir kolu olarak temel anlamına geliyor. Temel, zemin. Yani herhangi bir mimari yapının temeline kaide diyoruz. Değerli dostlar, tekaüt, yani mütekaid olan, kaideye oturuyor. Yani oturarak artık eylemden mahrum kalmış, eylemi bırakmış oluyor. Efendim, Reşat Nuri Güntekin bir romanında mütekaid kelimesini şöyle kullanıyor. Onu komşularından bir mütekaid askeri doktor tedavi ediyor. Ve bir şiirinde Kazım Karabekir Paşa mütekaid kelimesini şöyle kullanıyor. 70 lirayla mütekaid bir adam iken iki kızım da doğdu, olduk tamam. Evet tamam, çünkü herkes kaçıyor benden ve ben de sabahları erken yavrularını hazırlıyorum, sütlerini kaçıp gitti evdekiler. Parasız kim kimi bekler? Paşa maaşından memnun değil anlaşılan. İdareyi maslahat ediyor belli. Neyse, konumuza dönelim. Mütekaidin bir de tekaüdü var. Bu kelime de halk arasında çoğu zaman mütekaidle aynı anlamda kullanılıyor. Tam anlamıyla tekaüt, işten ayrılma eylemi. Mütekaid de işten ayrılan kişi demek oluyor. Bakınız, Fuzuli kalem aldığı bir şikayetnamede tekaüt kelimesini nasıl kullanıyor. Dedim, benim rivayetimi gerekli görmüşler ve bana tekaüt beraatı vermişler ki ondan her zaman pay alam ve padişaha gönül rahatlığıyla dua kılam. Emekli olmak güzel efendim. Emekli olmak kelimesi de güzel. Ama dağarcığımızda bir alternatif olarak mütekaid kelimesinin olması daha da güzel. Kelimeler sihirlidir, unutmayın. Ne kadar kelimemiz olursa kelime hazinemiz o kadar genişler. Yani heybemizdeki sihir artar ve böylece daha güçlü hissetmeye başlarız. Efendim, Mevla cümlemize hayırla, huzurla, sağlık ve sıhhatle mütekaid olmayı nasip etsin. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun efendim. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sem.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren

Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin, öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeyim.

0: Kamu spotu.
1: Vahşi sulama yöntemleri su ısrafı dışında ürününüze, toprağınıza ve cebinize büyük zarar verir. Damla ve yağmurlama metotlarıyla sulamada su tasarrufu sağlayarak su tüketiminizi yarıya düşürün. Ürününüze, toprağınıza, suyunuza, yurdumuza ve geleceğimize sahip çıkın. Korunan damla geleceğimizdir.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran ile 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sem.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

gülmesi ya da çek git yolunu. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Alcü FM.

0: can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.
1: Kamu spotu.
2: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Genellikle evlilikteki çatışmalardan en önemlisi, taraflar birbirini değiştirmeye çalışırlar. O onu değiştirme, o onu değiştirmeye. Sanki karşı taraf bir şey gibi, bir heykel yontulması gerekiyor gibi düşünürler, düzeltmeye çalışırlar. Ve böyle durumlarda niyet iyidir. Evliliği daha iyi hale getirmektir. Eşinin daha sağlıklı, doğru davranmasını sağlamaktır. Fakat karşı tarafın duyguları burada göz ardı edilir. Karşı taraf kendisini sanki eğitilmesi gereken bir kişi gibi, yani eksiği, kusurlu, bir sorunlu bir insan gibi algılamasına sebep olduğu için eksik ve yetersiz hissettirir karşıyı bu yaklaşım. Bunun yerine aynı sonucu elde edilmek için başka bir metot kullanmak gerekiyor. Yani bir insan karşı tarafın değişmesini istiyorsa önce kendisi değişmesi gerekiyor. Bunun için psikolojik sağlığın 4 kademesi vardır. Yani psikolojik sağlık yolunda ilerlerken birincisi kendini tanımak. İkincisi kendini yönetmek. Üçüncüsü karşı tarafı tanımak. Dördüncüsü uzlaşmacı olmak. Yani karşı tarafı değiştirmek değil. Yani bu şekilde yaptığımız zaman otomatikman karşı taraf değişiyor zaten. Yani biz doğru yerde doğru şekilde davrandığımız zaman karşı tarafta da karşı tarafın tepkisi de ona göre daha doğru şekilde oluyor. Ama biz hep karşı tarafı iyi ve doğru ve güzel yapmak gibi bir kendimize sorumluluk hissettiğimiz zaman kişilik çatışmaları yaşanıyor. Burada eşini düzeltmeye çalışmak yerine kendini düzeltmeye çalışacak insan. Kendini sorgulayacak, artılarını eksilerini görecek, güçlü zayıf taraflarını görecek. Yani bir genelde de bu bir sen dili ben dili yaklaşımı vardır biliyorsun. Sen dili, sen şöyle insansın, sen şunu yapmalısın, böyle yapman gerekiyor tarzında, yani buyurgan tarzda yaklaşım karşı tarafta savunma duygusu uyandırır. Savunma duygusu uyandırınca kişi kendisini böyle kişiliğine müdahale gibi hissediyor gibi, yani kendini özellik duygusuna, bağımsızına zarar verildi hissettiği için savunmaya geçer. Sen şöyle yapmalısın yerine bence böyle olmalı, ben böyle düşünüyorum, ben böyle hissediyorum tarzındaki yaklaşımlar karşı tarafta savunma duygusu uyandırmaz. Yani ben diliyle konuşmak, sen diliyle konuşmamak. Yani her olayda bunu göstermek gerekiyor. Diyelim bir şey ortada bir yanlış var. Diyelim evde bir şey dağınık bırakıldı. Yani gene ortalığı dağıttın, ne biçim kadınsın sen demek yerine ya ben böyle ortalık dağınıkken kendimi çok kötü hissediyorum, huzursuz hissediyorum dediği an karşı tarafta daha çok yapma arzusu duyanı. İlla da ona bağırıp çağırıp düzeltmek gerekmez ki. Yani burada kendi duygularımızı, kendi hislerimizi anlattığımızda karşı tarafın düzelmesini sağlarız. Bu da bir kişi kendini anlamasıyla ilgili, kendini tanımasıyla ilgili. Bu insanın hem mutlu olabilmesi için hem başarılı olabilmesi için, üretken olabilmesi için bu bakış açısını insan kendine öğretmesi gerekiyor. Bu kolay öğrenilen bir şey değil. Muhakkak emek vermek, yorulmak, çabalamak gereken bir durum. Karşı tarafı düzeltmek gibi bir çaba, yani emir vermek yerine, mesaj vermek yerine içinde mesaj olan ilişki kurmak gerekiyor. Çocuklarla, gençlerde de öyle. Yani içinde mesaj olan ilişki kurmayı başardığımız zaman zaten farkında olmadan yapmak istediğimiz mesaj hedefine ulaşıyor. Ama mesaj vermek gibi, böyle emir vermek gibi yaklaşım karşı tarafta kendini kötü hissettirir ve savunma ihtiyacını hissettirir ve güç çatışmaları, kişilik çatışmalarını ortaya çıkarır bu. Burada yapılacak şey, yani gene kendi doğrularından taviz vermesin, kendi haklı olduğu konulardan vazgeçsin demiyorum ama burada bir yöntem, bir insanın bir şeyi yani istemesiyle onu yaptırması farklı şeylerdir. Yani ne istediğimiz kadar nasıl istediğimiz de önemli derken bunu kastediyoruz. Yani uslup hatası yapmamak gerekiyor. Yani hukukta vardır biliyorsun, bir esas vardır, bir usul vardır. Yani esasta ne kadar haklı da olsan usul hatası yaptığın zaman davayı kaybedebilirsin. Aynı şey tıpta da geçerli. Mesela bir insana bir ilaç vereceksiniz. O ilaç onun hastalığına şifa olan bir ilaç. Ama o ilaç usul hatası yapıp ağzından alacak yerine damardan verirsen adamı öldürebilirsin aynı ilaçtan. Yani usul hatası onun için küçümsenmemesi gerekiyor. Usul, yani şöyle bir doğruları doğru şekilde sunmak, anlatmak. Yani doğru hedefe doğru adımlarla gitmek gerekiyor.
0: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Ümit bir tohum gibidir. Şayet bereketli topraklarınız var ve yeterince emek harcayarak ihtiyacı oranında onu suluyorsanız, size birbirinden lezzetli meyvelerini güler yüzlü bir dost gibi ikram edecektir. Ümit, tıpkı bu tohumun toprakla buluşması gibi yüreğimize düşerse, ömrümüz bereketlenir, canlanır. Ümit, vücudumuzdaki kan gibidir. Ruhumuza canlılık verir. Farkında mıyız? İnsan ümitle yaşar. Toplum ümitle dirilir ve gelişir. Ümit, insanın başarıya ve zafere ulaşmasında ön şarttır. Kısacası, ümitsiz toplum ve insanlar için galibiyetten bahsedilemez. Ümit, hayatın zorluklarıyla mücadelede yüce Rabbimizin gönüllere ilham ettiği kudretinin tecellisidir. Çünkü alemlerin sahibi için imkansız ve olmaz yoktur. İnsanoğlu işte bu yegane bilgiyle kalkar ayağa, silkelenir ve kaldığı yerden yeni bir güçle devam eder mücadeleye. Bu gücün ümitle birlikte ruhumuza işlenmiş bir hazine ve lütuf olduğunun farkında mıyız? Ümit var olmak, Allah'a dayanarak güvenmek ve ona tam bir imanla tevekkül etmek, İslam ahlakının temelini oluşturmaktadır. Hata yapmak kula mahsustur. Bazen nefse uyup, aklımıza bile gelmeyen, kendimizin bile kabul edemediği hataları işlerken buluruz kendimizi. İşte o vakit şeytanın senden adam olmaz nidasıyla ümitsizlik zehrini zerk ettiğini görürüz damarlarımıza. Ve Zümer suresi 53. ayet yetişir imdadımıza. De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ümit var olmak bir dua halidir. Ümit her şeyden evvel bir inanç işidir. İnanan insanlar ümitlidir ve ümidi de inancı nispetindedir. Ümit var olmanın yüce Rabbimizin emri ve peygamberimizin sünneti olduğunun farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: olsun kendin içindeyken. Kafan dışındaysa.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Hasret yaz, kader yaz, çile yaz.
1: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran ile 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sem.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahbeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.
1: Radyo Hastanesi'nden herkese merhabalar sevgili dinleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Doçent Doktor Havva Şahin Kavaklı hocamızla birlikte dahiliye uzmanı Doktor Özlem Harman hocamızı ağırlıyoruz. Bir önceki programımızda hipertansiyonu konuşmuştuk ve bugün de hipertansiyonun tedavisini konuşacağız. Hocam, hipertansiyonun tedavisi nasıl oluyor? Bununla arzu ederseniz başlayalım, buyurun.
2: Tansiyon haplarına başlamadan önce mutlaka yaşam değişikliklerini öneriyoruz hastalara. Özellikle tuzun azaltılması, günlük alınan tuzun bir kaşığı, bir çay kaşığını geçmemesi gerektiğini öneriyoruz. Yemeklerin, salataların, her şeyin tuzlu yapılması, ekmeğin tuzsuz alınması, yemeklere de ek tuz atılmaması şarttır.
3: Bazen tuzlu olup olmadığına bakılmadan direkt tuzla ellerimiz uzanabiliyor, evet. Ve işte mutlaka tuz atmaya çalışıyoruz. Evet. Bu alışkanlıklarla çok önemli. Mesela tuz yetersiz görüp mesela lezzetsiz olduğunu düşünebiliyor ama bir süre kullandıktan sonra aslında o tuz olmadan alışıyor, da yemeğin, evet, lezzetinin olduğunu hepimiz, evet, de görebiliyoruz. Evet. Hocam, bazı restoranlarda bu masanın üzerine direkt yemek yerken uzanacağımız uzakta bir tuzluk olması istenmiyor ve onlar toplatılmış başka bir yerde bulunuyor ve özellikle talep gelirse bir müşteriden vesaire o zaman tuz veriliyor. Böylelikle de tuz kullanımı biraz azaltılmış, evet, oluyor. Çünkü bazen dediğim gibi refleksle de ele alışmış. Evet. Direkt tuzlu mu tuzsuz mu bakmadan bunu yapabiliyor. O açıdan bence restoranlarda veya yemek yediğimiz ortamlarda direkt masamızda olmasa belki caydırıcı, evet, olabilir.
2: Bu güzel bir uygulama. Bu caydırıcı bir uygulama. Böyle yapılması gayet iyi. Bunu evlerde de yapabiliriz.
3: Tuz olayı aslında çok çok önemli. Dediğiniz gibi tansiyonla ilgili tedavi olmak istiyorsak ilk işe oradan başlamamız gerekiyor. Ve evet, tuz oranını ne kadar azaltırsak hayatımızı aslında o kadar kaliteli bir yaşamımızın olacağı anlamına da geliyor bu, evet, bizim için.
2: Tuz gibi kilo da çok önemli. Her verdiğimiz kilo bize tansiyonumuzu düşürten bir etkendir. Mutlaka diyet ve egzersiz yapmamız lazım. Şeker hastalığında da belirttiğim gibi haftalık 150 dakika spor, yürüyüş, hızlı hızlı, nabzı 110'a çıkaracak derecede spor mutlaka şart. 5 günde 30'ar dakika olarak yapılması öneriliyor. Ve gene 6 ila 12 ayda kilomuzun %5 ila 10'unu vermemiz de önerilen bir şey. Egzersiz ve diyetle tansiyon ilaçsız bir şekilde düşebilir.
3: Hocam, bu konuda benim de yaşadığım örnekler oldu. Tansiyonu belirli bir düzeye geçtiği için mecburen hekimlerin ilaç başladığı hastalar oldu. Ama daha sonrasında dediğiniz gibi kilo vererek, yaşam tarzı değişiklikleri yaparak bunları gerçekleştirince ilaçtan kurtulan hastalar da oldu.
2: Evet, evet. Nadir de olsa oluyor. Genelde hastalar tuzu bırakmak istemiyorlar. Kilo ve egzersiz konusunda da çok rahat hastalar var. Ama bunun üstüne düşen, bunu dikkatlice uygulayan hastalar da oldu. Tansiyon ilaçlarını azalttığımız hastalar da oldu. Kesmek çok fazla mümkün olmasa da tansiyon ilaçlarını azalttığımız hastalar oluyor.
1: Hocam, bahsettiğiniz tedavi yöntemlerini uygulayan hastalarda tansiyonun düşme oranı olabiliyor mu? Yoksa halk arasında, mesela ben hani buna şahit olduğum için, nasıl olsa ben artık tansiyon hastasıyım ve ömür boyu böyle gidecek, yani gittiği yere kadar deyip hani bu tedavi yöntemlerini dikkate almayanlar da olabiliyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
2: Şimdi tansiyon hastalığı düzelen bir hastalık değil tabii. Diyetiyle, işte egzersiziyle, tuz yememe şekliyle tansiyonu düşüren ve böyle devam eden, sebat eden hastalar olur. Ama bu hasta yaşam şekillerini değiştirirse, gene tuz yemeye başlarsa, kilo alırsa tansiyonu gene yükselecektir. Tansiyon devam eden bir hastalık.
1: Dolayısıyla dikkat etmeleri
2: dikkat
1: gerekiyor.
2: Dikkat etmek lazım.
3: Ben burada ilaç konusuna biraz girecek olursak, işte diyetine dikkat etti, egzersiz, hani bunlar oldu ama yine de istediğimiz düzeylere çekemedik. Bu durumda mecburen ilaçlara başvuruyoruz. Bu ilaçlara başvurduğumuzda hastalarımıza nasıl önerilerimiz oluyor? Mesela tansiyon ilaçlarını işte sabah kullanmak, akşam kullanmak veya nelere dikkat ediyoruz burada? biraz bahsedebilir miyiz?
2: Şimdi istediğimiz tansiyon düşüklüğünü ilaçlar 14. günlerde elde ediyoruz. İlk 10-15 gün tansiyon istediğimiz düzeye düşmeyebilir. Hastalar bu konuda çok dirençli olacaklar. İlaçları kullanmaya devam edecekler. 14-15. Günlerden sonra tansiyon takiplerine başlayacaklar. Tansiyonun giderek düştüğünü ve istediğimiz düzeye, yani 14'e 9'un altına indiğini göreceğiz. Tek ilaç yetmezse ikinci, üçüncü ilaçları rahatlıkla ekleyebiliriz. Türkiye'de tansiyonu düşürmeyecek bir ilaç yok. Daha doğrusu Türkiye'deki ilaçlarla tansiyonu düşürmek mümkündür. Hastaların bazıları dışarıdan ilaç getirirler. Oğlum gönderdi, kızım gönderdi diye onları kullanmak isterler. Öyle bir şeye gerek yok. Türkiye'deki ilaçlar yetiyor. Bir ilaç yetmezse 2-3 ilaç var, 4 ilaç var. Ama genelde şöyle yaparız. 2 ilaç kullanırken tansiyonu düşmeyen hastalarda sekonder nedenleri araştırmaya başlarız.
3: Tansiyon hastalığı sizin dediğiniz gibi çok uzun süreli ve hasta uyumunun da son derece önemli olduğu bir hastalık olduğunu görüyoruz. Çünkü hastanın kendi adına yapabileceği şeyler olduğu gibi hekiminin önerdiği tedavilere de uyumu son derece önemli. Burada tedaviye uyumlu olduğu takdirde kaliteli bir yaşam sürebilecekken uyumsuzluğu da tam tersi durumları getirebilir. Bu hastaların benim kanaatime göre belirli bir hekim tarafından takip edilmesi ve hep aynı hekim tarafından, uzman bir hekim, bu konuda ehil bir hekim tarafından tansiyonunun takip edilmesi, belirli aralıklarla kontrolünün yaptırması, ilaçlarıyla ilgili de, çünkü mesela bir ilaç başlanır, belki onunla ilgili yan etkiler meydana gelebilir. Hekime bunu değiştirmek isteyebilir ama burada netice alamadığında ya da en ufak bir sorun olduğunda başka hekimlere gitme yolunu tercih ederse kendisiyle alakalı olarak daha problemli bir yol çizmiş olur.
2: Doğru diyorsunuz. Bir sürü ilaç değiştiren, hiçbir ilaçtan fayda görmedim diyen bir sürü hasta geliyor. Bir ilaç başlanmış, tansiyon düşmemiş, o ilaç değiştirilmiş, başka bir şey, aynı tür başka bir ilaç başlanmış. Bunun hiçbir anlamı yok. Böyle olduğunda İlk ilaca devam edip yanına ikinci ilacı başlarız. Onunla da düşmüyorsa üçüncü ilacı başlarız. İlk ilacı değiştirmenin, ona benzer başka bir ilaç vermenin bir anlamı yoktur. Hastaların mutlaka tansiyonlarını her hafta ölçmelerini öneriyorum ben. Hani her gün, günde 10 sefer tansiyon ölçmenin de bir anlamı yok. Bu hastada çünkü ajitasyon yaratıyor. Tansiyonlarını yükseltiyorlar. Bu da değil de haftada bir iki kez tansiyon ölçüp tansiyonu nasıl gidiyor diye takip etmeleri lazım. Hastalara muayeneye geldiklerinde tansiyon nasıl teyze dediğim zaman tansiyonum iyi gidiyor ama ölçmüyorum dediklerini çok net biliriz. Tansiyon ölçmeden tansiyon nasıl gittiğini bilmeyiz. Nereden biliyorsun diye sorduğumda başım ağrımıyor artık diye cevap verir hasta. Böyle bir şey yok. Tansiyon baş ağrımadan da yüksek olabilir. Tansiyon ilacı içerken tansiyon yüksek olması kadar kötü bir durum yok. Hem ilaç veriyoruz, hem o kadar para harcıyoruz, emek harcıyoruz, zaman harcıyoruz, hem de tansiyon düşmüyor. Hiçbir işe yaramıyor yani verdiğimiz tedavi. Böyle olmayacak. Hastalar tansiyonları ölçecekler, değişiklikleri takip edildikleri doktorlarına iletecekler. Tansiyonları yüksek gidiyorsa ek ilaç verilecek. Ve iki ilaçtan sonra tansiyon düşmüyorsa nedeni araştırılacak.
3: Burada dediğiniz gibi hekim kontrolünün ben özellikle altını çizmek istiyorum. Evet. Çünkü bizde hastalık yok, hasta vardır diye bir tabir var. Dolayısıyla hipertansiyon tanısı almış her hasta aynı bulgularda olmayabilir. Aynı ilaçlarla sonuç alınamayabilir. Mesela hastanın hem şeker hastası olması hem de tansiyon hastası olması bizim mesela farklı bir tedaviyi öngörmemize. Evet. Şeker hastası olmaması belki başka seçeneklere gitmemize. Bunun yanında bir böbrek hastalığının eklenip eklenmemiş olması. Dolayısıyla biz ilaç seçimlerimizi hastaya göre yaptığımız için mutlaka uzman bir ehil hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir.
2: Evet, evet, bu da şart gerçekten. Çünkü şeker hastası, kalp hastası olanlarda özellikle önerilen tansiyon ilaçları vardır. Ama şeker tansiyon hastası olmayan hastada daha düz tansiyon ilaçları kullanılabilir. Bu doğru.
3: Başta da belirtmiştik. Tansiyon hastalığı kendi seyrine bırakacağımızı, mesela dediğiniz gibi biraz önce işte başı ağrımıyorsa kendi seyrine bırakabilecek ya da hastayı rahatsız eden bir bulgu yoksa kendi seyrine bırakabilecek bir hastalık, sinsi bir hastalık olduğu için daha sonrasında tedavi edilmediğinde böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları, değişik birçok problemle önümüze gelebilir. Dolayısıyla da hep düzenli bir aralıkta tansiyonun götürülmesi çok çok önemli.
2: Evet. Bir de tansiyon ilaçlarını ne zaman içme konusunda da çok sorular geliyor hastalardan. Ben tansiyon ilaçlarını sabah aç karnı öneriyorum. Kalkar kalkmaz içmeyi ve hep aynı saatte içmeyi öneriyorum. Kahvaltımı yapayım da tansiyonumu öyle içeyim diyor hastalar. Bu yanlış bir şey. Kahvaltıyı hazırlayıp yiyip bitirip tansiyon ilacını içmek en azından 1-2 saat kaybettirir hastaya. Kalp krizi en çok sabah görünür, tansiyon en çok sabah yükselir.
3: Çünkü stres hormonları sabah saatlerinde evet. daha yüksek bir düzeyde.
2: Evet, o yüzden tansiyon ilaçlarını kalkar kalkmaz içeceğiz. Ondan sonra kahvaltımızı yaparız, işimize bakarız ama tansiyon ilaçlarını geciktirmeyeceğiz. Çoğu tansiyon ilacı 24 saatlik etkilidir. Yine de tansiyon ilaçlarını hep aynı saatte ve sabah almayı öneriyoruz.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Sevgili dinleyiciler, dahiliye uzmanı Doktor Özlem Harman hocamızı bugün stüdyomuza ağırladık ve hipertansiyonun tedavi yöntemlerini konuştuk. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak dileğiyle hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Mahbeker Aksu, Havva Şahin Kavaklı.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyü FM.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

yeni daha. Sandığın gibi gitmez her şey, umduğun gibi çıkmaz en sonunda. Yeni şeylere zordur alışmak, ayrılık.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Bir bardak suya ulaşma gibi basit bir iş aslında şaşırtıcı derecede karmaşıktır. Bunun için duyu girişi koordinatları başarılı olarak gerçekleştirmelidir. Su bardağına bakma, ona karşı yapılan hareketi algılama, parmakların ona dokunduğunu hissetme, onu taşırken ağırlığını hissetme gibi bir sürü eylem. İnsan bir şey yapmaya karar verir, harekete geçer ve karar verir vermez onlarca eylem vücudumuz tarafından gerçekleştirilir. İrademiz dışındaki eylemler nasıl gerçekleşir, vücut kimden emir alır? Bütün bu olaylar silsilesinin bilgimiz dışında gerçekleştiğinin farkında mıyız? Motor kontrol, belirlenen hareketleri yapan ve uygun eylemleri gerçekleştiren insan kas sistemi düzenleyicisi olan merkezi sinir sistemi tarafından gerçekleştirilen aktivitelerin bilgi işlemidir. Motor kontrolün işleyişi, algı ve bilişi tetkik etme, süreçlerin geri bildirimi ve biyomekanik gibi olaylardan meydana gelir. Banyoya yürüme, birileriyle konuşma veya yemek yeme gibi günlük işlerin tümü için vücudu saran çoklu kas hareketleri gerekmektedir. Motor birimler bu kaslara bağlı onlarca, yüzlerce, hatta binlerce motor sinir dallarından oluşur. İnsan vücudundaki rectus femoris kas, 1000 civarında motor siniri tarafından kontrol edilen yaklaşık 1 milyon kas lifinden oluşur. Motor birimler birlikte demetlenen çoklu kas lifleridir ve bir insan belirli bir işi yapmak için vücudunu hareket ettirdiğinde beyin belirli motor birimine ulaşmak üzere omurilik vasıtasıyla ani bir uyarı sinyali gönderir. Beynin gönderdiği sinyal alındıktan sonra motor birim vücudu hareket ettirmek için ilgili gruptaki kas liflerini kasar. Motor kontrolde sinyal algılandıktan sonra kısmi tetikleme yoktur. Kasların tümü kasılır. Motor birim kasıldıktan sonra lifi de %100 uyarılır. Rabbimiz tüm bu mekanizmayı sizi bir damla sudan yarattık ayetinde bahsettiği o bir damla suya işlemiştir. Bir damla sudan meydana gelmiş olan bizler yaşayabilmek için bu kadar karmaşık ve aynı zamanda eş güdümlü çalışan bir organizma olarak Rabbimiz tarafından yaratıldık. Farkında mıyız? Motor kuvveti sayesinde sahip olunan yeteneklerin değeri ancak bunu yitirenler tarafından tam olarak anlaşılabilmektedir ne yazık ki. Sinir sisteminde meydana gelecek bir tahribat sonucu ilgili kasların çalışmaması, işlevini yitirmesi ve his kaybı insan hayatını oldukça zorlaştırır, yaşam kalitesini düşürür. Daha önce hiç önemsenmeyen motor kuvvetin ne kadar önemli olduğunu o vakit anlarız. Bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm bu işlevleriyle sahip olduğumuz bu vücut nimetinin ne kadar değerli bir emanet olduğunun farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sem.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

var içimizde. Mızrap olmuş vuruyor gecenin danteline. Gidiyoruz yeniden o kahreden uzaklara.

0: Slow Time Radio FM. Kamu spotu.
1: Sevgili anne adayları, normal doğum kendiliğinden başlayan doğal bir süreçtir. Normal doğum anne ve bebek için en yararlı ve sağlıklı doğum şeklidir. Normal doğum sonrası anne kısa süre içinde günlük hayatına devam eder. Doğum sonrası enfeksiyon, kanama, depresyon riski düşüktür. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklerin bağışıklığı güçlenirken besin alerjileri, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar daha az görülür. Ten tene temas ile kısa sürede anne sütü alabilirler. Sezeryan doğum bir seçenek değil, ameliyattır. Tıbbi gerekçe olmadan yapılan sezeryanlar anne ve bebek açısından riskler barındırır.
2: Kabul et, sonu yoktu, bir gün ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et, suçunu senin de var, hataların çalmış.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesini olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüya FM.
1: Ben öyle sevdim, küçük bir çocuk gibi.

ki bazen gözlerimden deliler doluşmuş bakıyor birer birer. Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla, asıl muhtacım buna. Diyorsun ki bazen geceler boyu sayıklarmışım olanları,

gelmem. Asıl muhtacım buna. Diyorsun ki bazen geceler boyu sayıklarmışım olanları birer birer.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: Ben bir insanım.
2: Ben bir kadınım.
3: Ben bir anneyim.
4: Ben bir çocuğum.
5: O benim eşim.
6: O benim eşim.
7: O benim eşim.
8: O benim kızım.
9: O benim komşum.
10: O benim kardeşim.
11: O benim annem.
12: Bağırma.
13: Bağırma.
14: İncitme.
15: Can yakma.
16: Etme.
17: Görmezden gelme.
18: Değer ver.
19: Saygı göster.
20: Sev kardeşim. Sev.
21: Ben senin.
20: Sen bensin.
22: Anne, kardeş, eş, arkadaş, kadın, insan.
23: Biz biriz. Kadına şiddete karşıyız.
24: Kadına şiddet insanlığa ihanettir.
25: Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Adyo FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sem.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral ve beraberindeki başkan yardımcılarıyla birim koordinatörlerinden oluşan heyet üniversitemize ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında üniversitemizin yürütücülüğünü yaptığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca desteklenen Adıyaman Gastronomi Atlası projesi çerçevesinde konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde çalışan personele yönelik gerçekleştirilen uygulamalı yöresel yemek eğitimleri Rektör Profesör Dr. Mehmet Keleş'le GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral tarafından yerinde incelendi. Eğitim programının ardından uygulamalı eğitimde hazırlanan alaca çorbası, meyir çorbası, karıştırmalı pilav, kavurmalı içli köfte, kavurmalı hıtap, etsiz çiğ köfte, semizotu salatası, semizotu cacığı, şillik tatlısı, bulamaç ve Adıyaman peynirli irmik helvası gibi yemek ve tatlıların tadımı yapıldı. Daha sonra rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmede Adıyaman Gastronomi Atlası projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, proje çıktıları ve bölge kalkınmaya sağlayacağı katkılar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Adıyaman'ın zengin mutfak kültürünün kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Gastronomi Atlası projesi ilimizin gastronomi mirasının bilimsel yöntemlerle belgelenmesine, korunmasına ve tanıtılmasına önemli katkılar sunmaktadır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin destekleriyle yürütülen bu proje hem kültürel değerlerimizin yaşatılması hem de gastronomi turizminin geliştirilmesi açısından önemli bir kazanımdır. Projemize verdikleri destekler ve nazik ziyaretleri dolayısıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Doktor Sayın Hasan Maral ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Aslında daha günü gelmemişti. 2 hafta var diye hesaplıyorum. Birdenbire bir sancı başladı sabahtan. Sonra yatağa yastığı yumruklamaya başladım. Yığılıp kalmışım. Sonra sancıyla tekrar uyandım. Ve bir baktım bir karanlığın ortasındayım. O an dedim ki ben kendime, ya Rabbim tamam benim canımı aldın ama ne olur çocuğumun canını alma, benden miras kalsın dedim içimden. Sonra böyle koca karanlığı kırmızılı adamlar delip geçtiler. Evladıma her baktığımda Allah razı olsun diyorum. Fethim, Allah razı olsun.
2: Sungür'den doğuma son anda yetiştirilmiş bir anneyi oynadı. Ama gerçek hayat oyuna gelmez. 20 yılda binlerce hayat kurtaran Akut desteğinizi bekliyor.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü Analitik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doçent Doktor Ertuğrul Keskin'in yürütücü olduğu proje TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Suyla taşınan ultraviyole filtrelerinin tespiti ve tayini için akılcı tasarlanmış elektrokimyasal sensörlerin geliştirilmesi ve su kirliliğinin izlenmesinde kullanımı başlıklı proje, küresel ölçekte büyüyen bir çevresel tehdit olan kozmetik ve endüstriyel kaynaklı su kirliliğine karşı yenilikçi, yerli ve güçlü bir akademik işbirliğine dayalı çözüm sunmayı hedefliyor. Yürütücülüğünü Doçent Doktor Ertuğrul Keskin'in üstlendiği projede Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Profesör Doktor Ali Serol Ertürk ve Bolabant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisi Termodinamik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gürcan Yıldırım araştırmacı olarak yer alıyor. Farklı uzmanlık alanlarının bir araya geldiği bu güçlü proje ekibi su kaynaklarındaki mikro kirleticilerin tespiti için ileri elektrokimyasal teknikleri ve malzeme bilimi stratejilerini ortak bir platformda buluşturacak. Güneş kremleri, kişisel bakım ürünleri ve çeşitli plastik malzemelerde yaygın olarak kullanılan belirli ultraviyole filtreleri, su aktiviteleri ve evsel atıklar yoluyla her yıl tonlarca miktarda su kaynaklarına karışmaktadır. Hidrofobik ve kalıcı doğaları gereği bu kimyasallar, su ekosisteminde birikerek mercan resiflerinin beyazlamasına, su canlılarında toksit etkilere ve en önemlisi insanlarda endokrin yani hormonal sistem bozukluklarına yol açabilmektedir. Mevcut durumda bu kirleticilerin takibi yüksek maliyetli laboratuvar cihazları ve karmaşık, zaman alıcı numune hazırlama süreçleri gerektirmektedir. Bu durum su kirliliğinin yerinde hızlı ve anlık olarak izlenmesini zorlaştırmaktadır. Desteklenen TÜBİTAK projesi kapsamında geleneksel yöntemlerin yarattığı bu maliyet ve zaman bariyerini aşacak özgün bir elektrokimyasal sensör platformu geliştirilecek. 12 ay sürmesi planlanan proje, elektrot tasarım süreçlerinin optimizasyonunu, analitik performans testlerini ve gerçek su numunelerindeki saha uygulamalarını kapsayacak. Projenin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte çevre izleme teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacak, düşük maliyetli ve çevre dostu yeni bir analiz protokolü literatüre kazandırılmış olacak. Doçent Doktor Ertuğrul Keskin'i ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: şu insanlar ne biçim? Uymuyor bir saati bir saatine. Biraz önce güleç olan bir kişinin biraz sonra bakılmıyor yüzüne. Bir günde dört mevsim olur diyor ozan. Ben bunu kişilerde denedim. Bazen insanca, mertçe, dönekçe yaşantıyı şu insanlarda öğrendim. Çıkarı için mi bütün bunlar? Yoksa Tanrı yasası böyle mi? Ben beni dinliyorum bu güzel insanlarla. Ben beni dinliyorum bu insanlarla. Eğer yaşantı eğilmek demekse ben ona yokum. Küçülmek demekse ona da yokum. Ozan böyle söylemiş. Ama biz o insanlardayız.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu.

0: kamu spotu.
1: Gözün ki buyurun.
2: Bizim sığımız spotu, bize kaçar mı gerekiyor?
3: Benim telefon kapandı da acil durumu ara diye çıktı mesajı, ben onun için aradım ya.
2: Problem nedir buyurun?
4: Sevgilimden ayrıldım.
5: Alo, hanımefendi telefonum kapalı, bir yardım eder misiniz? Bu tüm girin diyor, ne yapmamız gerekiyor?
6: 112 acil hattına düşen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır.
7: 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Yaşama yol ver.

0: Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran'la 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sem.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adüyefem'de Türk Sanat Müziği Saati.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen Akademiden Şehre Proje Vizyon Zirvesi gerçekleştirildi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite akademik ve idari personeli ve davetliler katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Profesör Doktor Ali Osman Ayaş, üniversitede yürütülen proje faaliyetleri, proje kültürünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve geleceğe dönük hedefler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversitelerin değişen dünya düzenindeki rolüne dikkat çekti. Üniversitelerin temel görevlerinin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı olduğunu ifade eden Rektör Keleş, günümüzde yüksek öğretim kurumlarının artık daha kapsamlı sorumluluklar üstlendiğini belirtti. Dünyada 4. nesil üniversite anlayışının öne çıktığını vurgulayan Rektör Keleş, üniversitelerin yalnızca bilgi üreten kurumlar olmaktan çıkarak sanayi ile işbirliği yapan, dijital dönüşüme uyum sağlayan ve ürettiği bilgiyi ekonomik toplumsal faydaya dönüştüren yapılar haline geldiğini söyledi. Yeni çağ bizlerden bunu bekliyor. Üniversite olarak bilgi üretmenin yanı sıra ürettiğimiz bilgiyi projelere dönüştürmeli ve toplumun hizmetine sunmalıyız diyen Rektör Keleş, özellikle bakanlık destekli projeler, TÜBİTAK projeleri, öğrenci projeleri ve bilim ve toplum projelerinin üniversitelerin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Konuşmaların ardından bilim ve toplum projeleri kapsamında destek almaya hak kazanan akademisyenlere başarı belgeleri takdim edildi. Program, oluşturulan çalışma gruplarının proje fikirleri ve uygulama alanlarına ilişkin sunumlarıyla devam etti. Zirve, proje odaklı çalışma kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversite-şehir işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi. Adüy FM Radyo Dergisi.

kamu spotu. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 haftadan 3 ay sonraya kadar kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1. aydan 9. aya kadar öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır. Bir yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır. 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır. 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner. Sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakın. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı. Adıyaman Üniversitesi olarak Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı'nı destekliyoruz.

benim de ellerim sımsıcak olurdu mutlaka. Geceleri asla uykusuzluk çekmezdim sabaha kadar. Rüyalarım hatta tatlı hayallerim olurdu. Duygusuzca düşünmezdim yokluğunda günlerimi, saatlerimi. Hem hiç üşümezdim. Böylesine ölü soğukluğunda hırsla takip etmezdi beni böyle kötü kader. Kan çanağına dönmezdi gözlerimin ta hiç. Kayan yıldızlarda ben de farklı dilekler tutardım. Duyardım, anlardım yanımda konuşulanı. Hasretim bu kadar artmazdı o zaman. Ben de gülerdim zaman zaman. Deniz ve mehtap benim için de önemli olurdu. Hele kara saplı bıçak dostum olmazdı sırtımda.

Akmazdı gözyaşlarım. Ruhum daraltmazdı benliğimi. Sıkıştırmazdı. En tiz sesiyle çığlıklar atmazdı göğsüm. Simsiyah yankılar oluşturmazdı ufkumda.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde İşkur ve A101 işbirliğinde 18-33 yaş aralığındaki katılımcı vatandaşlarımız için teorik ve uygulamalı olarak düzenlenecek olan Perakende Satış Elemanı Eğitimi ve İstihdamı kursumuza başvurularınız için sizleri bekliyoruz. Kayıtlar 12 Haziran ile 23 Haziran arasında yapılacak olup kurs 22 Haziran'da başlayacaktır. Ücretsiz olarak verilecek olan eğitim kontenjanı 25 kişiyle sınırlıdır. Detaylı bilgiye Adıyaman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi web sayfası sen.adıyaman.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor. Emniyet kemeri yaşam yüzdesini artıran bağdır. Emniyet kemeri takmayan arka koltuk yolcularının yaralanma riski ön koltuk yolcularına göre 2 kat, fırlatılma riski ise 7 kat daha fazladır.

0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
1: Sevgili sürücüler, daha güvenli bir sürüş için niyetinizi belli edin ve sinyal verin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu tarafından Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı ÜNİDES kapsamında düzenlenen Adıyaman Arkeolojisi ve Kültürel Miras Paneli, geçmişten günümüze kültürel mirasın korunması, tanıtımı ve yerel sorumluluk başlıklı panel gerçekleştirildi. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'ndaki programa Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Üniversite Akademik İdari Personeli, öğrenciler ve Adıyaman Merkez ve köylerinde görev yapan muhtarlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın ilk oturumunda Profesör Doktor Sebahattin Ezer, Adıyaman'ın erken dönem arkeolojisi başlıklı sunumunda bölgenin tarih öncesi dönemlerinden günümüze uzanan arkeolojik geçmişini değerlendirirken, Profesör Doktor Kahraman Yağız, Komagene bölgesindeki Helenistik ve Roma dönemi yapıları konulu sunumunda bölgenin kültürel ve mimari mirasını anlattı. Öğretim üyesi Doktor Beste Tomay ise Perre Antik Kenti bir arkeolojik mirasın izinde başlıklı sunumunda Perre Antik Kenti'nin tarihi önemi ve günümüzde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Panelin ikinci bölümünde kültürel mirasın korunmasına yönelik güncel konular ele alındı. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, koru, bildir, sahip çık, 2863 sayılı kanun kapsamında kültürel mirasın korunması başlıklı sunumunda kültürel varlıkların korunmasında toplumun sorumluluklarına dikkat çekti. Adıyaman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Alişan Bal ise kaçak kazılarla mücadele ve koruyucu yaklaşımlar konulu sunumunda tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar veya alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi. Program kapsamında ayrıca Vehbi Koç Konferans Salonu fuaye alanında açılan Adıyaman'ın tarihi ve arkeolojik değerlerini yansıtan fotoğrafların yer aldığı Kadrajlı Adıyaman Arkeolojisi adlı fotoğraf sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

yazdıracağım. Adını kasırgalarla diyar diyar

0: Kamu spotu.
1: Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü bilgilendiriyor.
2: Motosiklet, ekonomik olması ve kendine has bir kültür oluşturması nedeniyle dünyada en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri. Motosiklet kullanmak ekstra güvenlik önlemleri gerektiriyor. Güvenli bir sürüş için kask ve diğer koruyucu ekipmanların önemi kadar takip mesafesinin iyi ayarlanması, hız limitlerine ve tüm trafik kurallarına uyulması gerekiyor. Motosikleti dikkatli kullanın, hayatta ve trafikte büyük avantaj kazanın.